0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Mire ne da ku lıdıji gelli bajare gırkırinen mezin pek varin. Mroven sivil parastın u bıdılovani bu gırtiyan re reftar kır. Ev helvest bu sedama ku nav u dengi vi hem li rojlati u hem li Avropayı belav bube. Winda buna gütse padişahin Avropayı gellek nerazi kır. De encame de sefera siyamina haçperestan despe kır. Dısala hezar sethşti nehande padişah şevaliye u hezaren leşker je velatin cuda yin Avropayı berbi rojlati ve hattın. Pıştı şerren kü neziki ses alan domkırın, dınavberiye her du aliyan de lıhevkırın ekçe bu. Dısala hezar sednot tuttan de şerbi bercevendiye Müslümanın bıdavi bu. Güç, dıdesti Müslümanın de ma u Selahettin kari bu, destilatta xoya bu parize. Pıştı kü şerbi davi bu. Selahettin ve geriye serek bajar Şamli. Fermandari mezin ki jiyana xoya jibo xurtkırına devleti u parasına axa İslami terhan kır. Dısala hezar sednot seyan de vefat kır. Tırba vi irojili nezi mızgefta emeviyana şameye uji aliye mevanin ki ji her deverin cihanetin vete ziyaret kırın. Selahettin ne tane veki fermandari mezin, ledi heman demede veki devletmendeki durbin aligre gektiye Müslümanan u hükümdareki adilci şopeke behempa lidiroki hırşt. Vi ahim Müslümanın parça kırı yek kır, lidiji haçperestan serkeftinin gring bu deshist. U güç ve gerand cihana İslami. Jiber ve sedemi Selahettin veki yek ji kesayetin heri rezdar didirokay roşulat u rojavada te hesibandın. Didirokide lıser esli Selahettin Eyyubi nigaşhane. Praniya dirokzanan evveki kurdaki jimelbette Eyyubiyan nastıkın. Lehın çafkaniji lıser gredanin malbette vi bu heremin cüda yen roşulata navi dağıvın. Didiroke de lıser esli Selahettin Eyyubi nigaşhane. Praniya dirokzanan evveki kurdaki jimalbetta Eyyubiyan nastıkın. Lehın çafkaniji lıser gredanin malbetta vi bu heremin cüda yen roşlata navin dağıvın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum, şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

sindi küçelerin sirdaşın. Senden doğma kimin var ki hesretimi paylaşın. Güzel bakın. Küleğinde nefesim var, yağışında göz. Senden doğma kimin var ki hesretimi

senin diye deh kalbim üçün kalb idin ey yar. Bundan sonra da al canım üçün can sen olarsan. Her yâreme yer olsa...

Mümtene çemenlerde gidip sümbüleyler. Vahit yine ben hüsnüne heyranım o mahın. Rahmeyle desen cövrüleme o yöneylere. Yar

dinmez bu yaşa. Binlerle can kurban oldum. Sinen herbe meydan oldum. Hüququndan keşen asker her bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

insan için onun milli mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hem şeffaf etmişim, ucunda fark etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin

Dağı ve Baku. Bu adeci demjmer yanzda sihulake. Her dama ve xoşbe. Kühtervanin hiskiri. Redaksiya zamanı kurdu. Ya radyo dengi Azerbaycani. Tespi rumala bername xoya efsat edike. Bir dininki hundukarın bername me. Roja hefteye düyemin uçaramin. Bu ada Baku. Jı demjmer yanzda sihulake tani. Danzde 00 göpüdün. Bernameme bir peka azersat, bir divandına yanzda hezar sat hefte 5 megahertz, buna ve radyo az nıkıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtastv.nıkıtastv rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at astv.nıkıtastv.

Xaçperestan windahiyen grandan u heza leşkeri ya padişahi ya Orşalime hema hatta tünekirin. Pıştı ve serkeftine Müslümanan karibun. Praniya axen padişahi ya gütse ve gerinin. Pıştı serkeftine hittine Selahattin Eyyubi berbi bajari piroze gütse ve meşiya. Bajar ketbin destilatta Müslümanan u pıştı nezike 88 salan disa ketbin hükümdariya İslami. Dema ku Selahattin ketnav bajir helvesteke mirovi nişanda ku dema ku Selahattin ketnav bajir helvesteke mirovi nişanda ku didiroke de kem teditin. Vihve jitkuştinin girseyi yen nifusa bajir durgird. Sivilan parast u bedlovani bu girtiyan re reftar kır. Dema ku Selahattin ket nav bajir helvesteke mirovi nişanda ku. Didroke de kem te dittin. Uyre ne da ku lıdıji gelli bajari girkirinin mezin pek varin. Mirovin sivil parastın u bedlovani bu girtiyan re reftar kır. Ev helvest bu sedama ku nav u dengi wi hem li rojlati u hem li Avropayı belav bube. Winda buna gütse padişahin Avropayı gellek nerazi kır. Di encame de sefera siyamina xaçperestan despe kır. Di sala hezar set heşti nehande padişah şevaliye u hezaren leşker je velatin cuda yin Avropayı berbi rojlati ve hattın. Pıştı şerren ku neziki ses alan domkırın, dınavberiye her du aliyan de lıhevkırın ekçe bu. Dısala hezar sednot tuttan de şerbi bercevendiye Müslümanın bıdavi bu. Güts, di deste Müslümanın de ma u Selahattin kari bu, destilatta xoya bu parize. Pıştı ku şerbi davi bu. Selahattin ve geriye serek bajar Şamli. Fermandari mezin ku jiyana xoya jibo xurtkırına devleti u parasına axa İslami terhan kır. Dısala hezar sednot seyan de vefat kır. Tırbavi irojili nezi mızgefta emeviyana şameye uji aliye mevanenkü ji her deverin cihanetin vete ziyaret kırın. Selahattin ne tane veki fermandari mezin, ledi heman demede veki devletmendeki durbin aligire gektiye Müslümanan u hükümdareki adilci şopeke behempa lidiroki hırşt. Wî axên Müslümanên parçekirî yek kir, li dijî xaçperestan serkeftinên giring bi dest xist. U güts ve gerand cihana İslamî. Ji ber vê sedemê Selahattin wekî yek ji kesayetên herî rêzdar di dîrokayê rojhilat û rojava de tê hesibandin. Di dîrokê de li ser eslê Selahattin Eyyubî nîgaş hene. Piraniya dîrok zanan ew wekî kurdekî ji malbet de Eyyubiyan nas dikin. Lê hin çavkanî jî li ser girêdanên malbeta wî bi herêmên cuda yên rojhilata navîn diaxivin. Di dîrokê de li ser eslê Selahattin Eyyubî nîgaş hene. Piraniya dîrok zanan ew wekî kurdekî ji malbet de Eyyubiyan nas dikin. Lê hin çavkanî jî li ser girêdanên malbeta wî bi herêmên cuda yên rojhilata navîn diaxivin.

diyor ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.